el nihar ke bartra buyun va el ke ambasatreli yeran uçun seran sahmanu anezer ke yete çida

çalacağım. O satır mihrafa verdil gayet kal sigara. Digi gazmen kayastan hokminer ömgercan. O satır mihrafa